0: yani satın almaya İslamiyen öğleden beri kurdun İslamiyen biraz mutlaka Antalya'da da biri İndir İslamiyen biraz mutlaka öyle Tapti İslamiyen daha Tapti Cillar Sayıt kurdundan Sayıt kurdundan Sayıt kurdundan Sayıt kurdundan
1: Bu şart kurulduğun tövelin zaten. Hans Kadişat'ın lazım, Kaskatı'nın bundan

0: yapabildiği ibadetler mesela anlamın. Fakat daha iyi bir şey yersin ne oluyor ki daha iyi yersin. Ne var tabi bu?
1: İdmanı kanı bahsederim bu hatayı.
0: Kankalıyorum, tam da eksik yorulur. Ne var bu? Eksik tabi eksik olan da.
1: Olaylı tabi hatayı ve ayı çizgisi.